helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bedulu biryara wana mezin behesta evina wan u giridana wan birribertiye u gelekhara. Ez vez

0: gelsin, malem harap. Ey dil bera, gerdan latif, ve nazika, kamet elif, kamet ji reyhana hafif, ve ran azim, malem harap. Ey dil bera, gerdan zucac, ve nazika, misle zucac, kamet ji reyhana kraç, ve ran azim, malem harap. Ey dil bera, kamet misal, ve nazika, dile hijar, deş kendine girin batal, ve ran azim, malem harap. Ey dil bera, ve dil bera, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, ve ran azim, malem harap. Ey dil bera, gerden zirav, dem şişeya teyji gulav, ey doktore beş nazrav, veyran ezim malem xirab. Cavan guhildine bimeste, ev çend ya misri bideste, lukuştina min de biqeste, veyran ezim malem xirab. Dübe qesta min dukuji, dübe kifra dil nosuji, gelek sutim girim ruji, veyran ezim malem xirab. Gelek sütüm, girim kebap, giryedimin sed renk kırab, ya leyteni kunru turab, veyran ezim malem kırab. Ya leyteni kunru vakar, vey nazıka min tecid dur, behiş girim zülfe tuhur, veyran ezim malem kırab. Behiş girim zülfe tıraş, biski siyah behnat huaş, ey doktore çapik bimeş, veyran ezim malem xirab. Bi keyf girim zülfe tıraş, biski siyah zülfe tkamer, eşka muhubet amin liser, veyran ezim malem xirab. Sutum braştım bi hesab, lipirsi bu girme kebab, girye bimin sed reng azab, ویران ازم مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ر خالا گردنه از دین گرم بردم دینه ویران ازم مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران ازم مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

0: Allah'ım Bekri.
1: Selamun aleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Dayanım. Kulem ne sakın kapıca içi yakın sizi. Bela kıda hap çay koş bu kirli de çirki. Haydi kirim haydi.
2: La bela çiri rani ma hap çay. Kalisi ve gıhı gıhı.
3: La ya çiri bile. Çayli adına, gher çayli adkum. Enta zhugha. Şuf şnur

Baş, Kurdu Kurdistan era. Uşme forte nu, esikut vizyana nu da. Deme şunu dedişin. Gerekem gellek, bükevne vedo.

ey evina dilimin Roniya çavimin Mündiriya tekülle Kes kuysun deramın.

Gelik hudar, gelik azadi khaz. Da helbest u da khaftini mede, yek kise ilmi, kise zanayi u yek kise nühteyn din. Zor beviste, gigaba gelime ev guhdar kirin, jihab vipirsin, lewd naba zmani mekevi, be axaftin, zor başi.

helbest jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bedulu bir yara wana mezin behesta evina wan u gridana wan bir ribertiye u gele xoran.

0: Je leur rouge. Mon bonheur.
1: Konuş oğlum.
2: Babadan önce müstahmişlerim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

0: Spastkım. Erivale. Sıhhatem ama mesajı hoş. Burası pır sıranı hoş nefsan diye yani ha. Ama o sadece dili merim merim de kafeyle yani.
1: Selamlı.

iş mi nerede? Aramaniyat da gelek ki mazına aş, kurdu kurdistan era. Uşme forte nu, esik ut vizyana nu da. Demek şunu dedişin, gerek hem gelek, bir kevne vedo.

benim halim harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazıka kamet elif, kamet jireyhana hafif, veyran ezim malim harap.

0: Franchement, mon rouge. Mon bonheur.
1: Robo! Oğlun öldü!
2: Ne?
1: Oğlun öldü!

0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Dayana. Kulem nasıl akım kapışan çakı sisi. Bilal kıda hap çay hoş bu kirli de çirki. Haydi kirim haydi.
2: La bile çiri rani ma hap çay. Kalisi ve gıhı ve gıhı ve.
3: La ya çiri bile. Çayli adına. Gher çayli adkum. Ente zhuk ha. Şuf şnur